0: Kwa yagena mkachika ka Human Rights Commission nga aino okwe murugunya
1: kwa alina
0: kachiko teka koze milimo jako ata kachiko kaina emikono mwekata ambulida ntibeba ino kasalira tekali independent
1: yes.
0: Omucharo uyu
1: Maria Muwangadia
0: yali muntebe ye na itila Bobi Wine abakuumi bamujewo
1: Mumaisoge.
0: Mujem mutwale, mujem mutwale. Wachegera. Omusajja alimideka gamba munaye kana akachiko teke
1: kasavinga bana Uganda.
0: Kaina kusavinga bana Uganda kulete densonga zokulinyira dembeli abantu. Ni oganya okumpuliriza aga askari rather officers. Mujem mutwale, mujem mutwale. Wachegera. Waita waisewen ebanga tono. Mwenyini na kwata peni.
1: Yaya nika.
0: Na wandika olukalala lwa barua.
1: Ngari kurizaininga.
0: Ngari kurizaininga. Ngategeza nti akachiko tekete ngerede.
1: Ata ya soka.
0: Bobi Wine biya mugamba.
1: Ya soka kulukota mukamari. President Museveni.
0: Wachegit.
1: Nti ye ato laba political failures. Yaba sula. Human Rights Commission. Ngaba commissioners. Yes.
0: Kati chitegeza. Ni wabombo obadongo olikola gana na imanyanti. The ending point.
1: Eja kubambi.
0: Egenya kubambi. Ya gara gana.
1: So tuwe malayo. Ngoliko la naye.
0: Siku gana kuwe malayo. Na ye. Gujasi nkutegeza mtegeza.
1: Mama oiku ndegesa mza adoli. Mza da oiku mundegesa. Tuwe malayo.
0: Gwama nyoba we malayo batu we malayo.
1: Bechibanga.
0: Yeze kuringiza.
1: Olina kutayo kilo. Otaya kuota.
0: Mbisige
1: wabie sigariza.
0: Webigenda kugwa. Nse jasi nkulingiza webigenda kugwa.
1: Wama ole msaada mgezi gezi.
0: So. Besije. Faba ino mkwati rejisa.
1: Aye.
0: Balibe tumanyi. Abazi bakula gana naba. Bwe batyo. Dene bamaliza bwe batyo. Tetwe unya.
1: Tichi yaka.
0: Tewali chiepia. Na walieyo.
1: Bisobolo
0: kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk suppose nga kifo cholimu nga toina direct contact na ye uba toina direct contact na ye tewali kuzibu
1: na nife tuwe no ba anuwa yogira yenga uwo tina malaku uba bananuna
0: nenga okujukira chirunji
1: uba anuwa wale ingiza kumulianga uwo
0: walaba yogai bali baso okira kumacha nebamu wa rights zezimu ntine woboli musibe rights because waliwe ya tuka anganga yeta ago kujanja bibwa ninga pamulemede
1: obo na msa adona eri asulu kwago mazima gene embera ye yebi obula mumbi embera ambi
0: actually olaba webanga bakujie katugeze bakujie waka ne bakutwala
1: kupolisi
0: uliza kupolisi eyo polisidi ya ntufu ero muntu chizibu nyo kugamba nti navude wakanga andimulamu
1: yes.
0: Nye ntuse kupolisi
1: atendwade
0: omoche gira chiba chizibu nye wemba yako ni musuka ni mungu yitako makona
1: mu basement basu wakaba amwe gesolu nyanko hey. Na ulu swahili
0: so, omuntu amalizo ulu sebisebi singobu unji ngobulamu bwe sibulu unji tula baneno muwanga chivumbi
1: yes
0: tula bako koko kumima kubifana nyite tumanyo wabi tufo baneda
1: muwanga chivumbi
0: nga inebi zigiro
1: I think na bairi wano yesterday na yes na bairi kugira kumuwanga chivumbi muwanga chivumbi mbu ba mkuba ba mkubira mbara kisemu ba mubi sabubi era echi emeso kumuleta mkoti
0: asoka alikafaringe mkoko
1: ba mkuba paka ku death point
0: paka kwa gatu kakufa
1: yes
0: nga era nga chebako la guni
1: edi mutwe
0: nti yes. Batu kisanga koti eyagala je
1: aye nga
0: soke mutuinde muko
1: yes nga baligeza ko kwidanda baby wundu
0: nga tali presentable eri aba
1: ne chiri kumuwanga chivumbi
0: ne kati tuba tulagawo
1: bye mwenda imwe timu idi chakola
0: ne chiri wasebo
1: tuwili imwe timu idi chakola
0: ne chiri wasebo
1: kaluka atuka ila mwakula birale ebyo akaluka atuka mwakula
0: anti batu wayo enkumi ebi ne t-shirt
1: katuka mwaraga olumala mwira mumbozi ndala
0: t-shirt yeo ne enkumi ebi
1: ezo letela na abantu okwecha
0: bijia ne bitu ugula
1: bayamba zobudosi wabu oti uniform
2: kabuli wanda they rocks up
3: tujani wex
4: Chinana na munana katoneze mukaga.
5: Busabero your radio. Ondi.
6: Right now.
5: Kumu.